acı çekmek özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Acılar.

her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah kanunu Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür.

Şimdi saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

Saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Ayakları çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayal.

O güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen.

Uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım olsun sen. Yağmur uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

bile hasretim sana, bir tek sen anla, biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen? Yağmur uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

sevdamsın. Gözlerinde yüreğim, yüreğinle sevdamsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Hadi hadi durma gel, eller

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

çaldığında avucumda dudak kenarını çiğ.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

gençlikte neler geldi garip başıma. Yanıma gel, yanıma git, şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.

sevdamsın. Gözlerinde yüreğin, yüreğinle sevdamsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Hadi hadi durma gel, ellere

can şaraba doyduğunda, ol divana vardığında, cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın. Cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın.

0: yine hain saldırı ve Türkiye şehidine ağlıyor.
1: Kınamı elime yakıp da sen gönderdin askere. Asker ocağı değil annem, bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

0: Öyle kolayca avlanmak yok.
1: Durdur şunları. Durdur şunları, orası mayınlı bölge, durdur.
2: Mustafa, bizi vuracaklar.
0: Vuramazlar.
2: O zaman elimiz hep mayın zaten. Buradan sağ çıkamayız.
3: Ölsek de kalsak da beraber.

Bırakları gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmini, radyoda ince saz, ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet. Satarsın ulan satarsın açılmamış gonca gülünü.

Uf. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Guduvet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış.
Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekse be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

aşiret çocuğuyum. Adım Güheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarla kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir Küheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Küheylanam. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirmişsin Cico? Kardeş ülümü sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışsın? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışsın? Asi bir küheylan al, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime, bir metelik etmez bu sırtlan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu puşlar ancak sırtımdan vururlar.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

0: hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

olur ne olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşir. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör uşakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım dağınıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı. Dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin usanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş alnımın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamutta. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

dana olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

bir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla veya

bilmem ki nesin lüzumundan fazla res. Hiç kimse misin bilmem ki nesin.

Sen benim hiçbir şeyimsin, yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz.

misin? Yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimsenisin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin?

울품은 알았음 조죽 새심심 샌베니 히치 빌심심

Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin. En fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin. Sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde, kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbet. Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin, toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne, kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreği insanlansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

koparman lazım. Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak arası asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozmalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim. Aşk benim, bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapını.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz uyum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca hep ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.